Seni görünce bulursam sürpriz gibi yaparsan. Acaba sen de bence bu fasi iki yılı bin gibi tiyasaya kalk. Kapısı affen sadece informasyon bet şurada ilk de kalasyonu leave de vitesse. Thank you, good watch out.